kuuluşlara ekli yapınat veri asema veter tüyusun veteri halima eti utalanda oluştu eti sentejem online ve unterhaltung bölünü proat ve yaşta ve kumtirana baymaz sentek.